Pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs pınıs p